gözlerin hiç zaman yaşla dolmasın. Hoş bak yazılsın yazın benim

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

inanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Meydan könül küstü, sana sarıldı. Geldim deyip durdun, niye gelmedin?
1: Andım seni, bana neyler darıldı. Bildim deyip durdun, niye gelmedin?
0: Perişandır könül, perişanım ben. Güzel kız, koşarsam derdimi bilsen. Gel, bu yad ellerde şenliğim olsa. Geldim deyip durdun, niye gelmedin?
1: Ben üzülmem her bir ufak yaradan. Benim gönçem gülmüş bahar olmadan. Birleşin dedi bizi yaradan. Bildim deyip durdum, niye gelmedin?

0: yaşım, sensiz gözyaşlarım tükenler birer.
1: Sensiz nedir güneş, nedir karanlık? Nedir günahımız biz ayrı kaldık? Işıksız bir dünya yaşar mı artık? Gözüne karanlık çökenler birer.
0: Belki sen anmadın benim adımı. Bilmem ya taşında yerim kaldı mı? Ben bir çiçeğim ki bozmam andımı. Güller bilmese de tikanlar biler.

Hicranlar, alemler, tufanlar içre. Kısık bir ses kimi ineceğim ben. Böyle gözyaşıyla geçen ömrümün sonunda bir acı güreceğim ben. Eşkimin neymiş bilmem günahı, yıkıldı kalbimin istinadgahı. Nesibim olsa da dünyanın ahı, bir gün gözyaşımı sileceğim ben. Tutuldum tufana, sarıldım sana. Seni kırık gelem, gel bir tüğyana. Dözmek güç olarsa böyle hicrana, seninle, seninle derdimi böleceğim ben. Beli, bugün onun dertlerini bölüştüğü şiirlerini dinledik. Sanki özüyle danışırmış gibi bir daha tanıdık ve bir daha sevdik Ahmet Cavad'ı. Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyirəm. Verişin müəllifi və aparıcısı mən Heyran Cavadova, rejissoru isə Ülviyə Samanlıdır. Hələ

0: Sunanlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissor Ali Hüseynov. Aparıcılar ise Mehmet Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

seçer. Sen sancılan ucalıp inmeyin yürekten geçer. Dağlar yerinden oynar, taşlar melek.